bak ke kaysa bala göre musta balanda. Keçi çırın ağladın ve bula bak ke kaysa bala göre musta balanda. Ne voli asli pala ki sala bak ke deci